Ya bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum. Kırmızı

yasaklardan, baskılardan. Asla irkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu,

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların

0: Seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Televizyon.
4: İnsan ne için delir Osman?
5: Bağışlayın beni ama insan fazla düşünmekten delirir.
6: Bahçenizde böyle bir ağaç olmasaydı, piyesinizdeki kahraman kendini bir incir ağacına asmayacaktı.
7: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Bir Adam Yaratmak. Döneminin en sevimli oyun yazarlarından biri olarak görülen Hüsrev, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Ölüm Korkusu adlı piyesini sonunda tamamlar. Eserinin merkezinde ise trajik bir olay yer alır. Baş kahraman, yaşanan bir kaza sonucunda annesinin ölümüne sebep olur. Hüsrev, kaleme aldığı trajedinin yalnızca anlatıcısı değil, giderek onun bir parçası haline gelir. Yazdığı oyunda olduğu gibi, istemeden bir cinayete karıştığında gerçekle kurgu arasındaki sınır tamamen silinmeye başlar. Sanatla yaşam, kaderle özgür irade arasındaki çatışma, onu derin bir iç hesaplaşmaya sürükler. Suçluluk duygusu büyüdükçe ölüm, tanrı ve varoluş üzerine sorular zihnini kuşatır. Babası gibi bir incir ağacının gölgesinde sona mı yaklaşacaktır, yoksa bu ağır yük onun aklını yitireceği karanlık bir noktaya doğru mu sürükleyecektir? Dram türündeki filmin yönetmenliğini Murat Çeri yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli ve Serpil Tamur var. İyi seyirler.
8: Karınız metresindir.
9: Selma'yı seviyordun. Öldürdün kızı. Halanın kızını. Evladın yerindeki kızı.
8: Ben Allah'ım.
1: Sinevizyon. Radyo Veng. Radyo Veng.

Bale godare neže pem. Atne šandin. Nisan je salam golav. Eri rožbaš Ahmet. O, ali geri Ahmet spore. Un tima Ahmet spore. Tima Ahmet spore naslame ya. Iro biraz şan hamuş bu Ahmet spore bin. Pemek net yasan şandin. Nisan je salam golav. Çavanın başın. Keko, Fifi. Her beji Ahmet spore. Kani hozan dino. Şev lehen. Çe? Şev lehen. Amvane basa Ahmet spore etken teşi. Hozan dino. Şev lehen. Şev yeme çe lehen. Sıtran azam şu kadar. Hayır. Şev. Hayır.

0: Reklamlar.
1: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: The Sıfreye'de çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni, vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 Restorana Zeytuni, Serpihati Yeke.

0: reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar. Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
10: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
11: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
12: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
13: Bir sofrada kaç
10: kültürü buluşabilir. Zeytun Restoran'da cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Télévision.
1: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
3: Bunu sormuştum.
4: Unutmadım.
3: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
4: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
2: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
3: Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler değil mi? Biz hiçbir şey yapmadık onlara.
0: Sinevizyon.
5: Reklamlar.
6: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
10: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Gelecek güneşle doğuyor.
8: Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Kent Gündemi programının bu haftaki konuğu Amit Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Amit Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
5: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Le bajare diru ki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
0: رکلاملارو دینلدینیز
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sırı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin yıl dönümünde yapılan anmada konuşan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, "Ona sözümüz var, biz barış yolunda devam edeceğiz." dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinin negatif aşamadan pozitif aşamaya geçebilmesi için Abdullah Öcalan'ın yasal ve siyasi statüsünün belirlenmesi gerektiğini belirten Akil İnsanlar Heyeti üyelerinden Lami Özgen, "Bu bir zorunluluktur." dedi. Gazeteciliğin suç değil, kamusal sorumluluk olduğunu belirten gazeteciler, tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, ölüm yıl dönümünde memleketi Adıyaman'da anıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4.18 arttı. Enak verilerine göre ise aylık bazdaki artış oranı 5.07. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mayıs tarihli hava durumu raporunda 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Adana, Antalya, Denizli ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri engellilerin eşit ve erişebilir yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla engelliler onur yürüyüşü düzenledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde dün birçok kentten gelen engelliler döviz ve pankartlar eşliğinde taleplerini dile getirdi. Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağışın ardından su taşkınları yaşandı. Diski taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Kadın emeğini, üretimi ve dayanışmayı aynı zeminde buluşturan 2. Ahmet Kadın Emek ve Kültür Sanat Buluşması'nda kadınlar üretimlerini görünür kılarken atölyeler aracılığıyla yeni deneyimler kazandı ve kolektif üretimin gücünü ortaya koydu. Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte kadınların üretim alanındaki çalışmaları ve dayanışması öne çıktı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Muş Yolu Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Batman'da kadınlar öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nın startı, "Dilini ve kültürünü korumak tüm insanların görevidir" açıklamasıyla verildi. Demokratik Alevi Dernekleri Dersim'de 1938'de yaşananların 89. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde anma programı düzenledi. Anmada yaşamını yitirenlerin anısına deyişler okundu. Antep'te sağanak yağış ve şiddetli fırtına şehri felç etti. Birçok mahallede rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Kürt dili ve folklorunun araştırılmasına katkı sunan isimler ödülü bu yıl Ahmet Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zeynep Yaş'a verildi. Kayım tarafından yönetilen Hakkari'de kent merkezi ve bölgede bulunan 22 mahallenin çöpleri toplanmıyor. Kötü kokudan dolayı halk sağlığı tehlikede. İstanbul Avcılar'daki Ahmet Spor'un şampiyonluk kutlamasına katılan en az 10 kişi gözaltına alındı. Özgür Kültür ve Sanat Derneği Aydın Köşk Temsilciliği açılışında "Burada sadece sanat yapılmayacak, burada insanlar kendini ifade edecek, birbirini anlayacak ve belki de en önemlisi birlikte güçlenecek" denildi. ABD Başkanı Trump'ın tarafsız gemileri kurtarma operasyonu olarak tanımladığı hamleyi suçlama oyunu olarak niteleyen Tahran, bölgedeki deniz trafiğine yönelik dış müdahalenin ateşkesi bozacağını belirtti. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Mehdi Rasaoli, Muhammed Reza Miri ve Ebrahim Davlatalabi idam edildi. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını tespit edildiğini açıkladı. Salgında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmi olarak doğrulandı ve şüpheli vakaya ilişkin laboratuvar incelemeleri ise sürüyor. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 20 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin 16 derece, Van yağmurlu 17 derece, Urfa yağmurlu 19 derece, Muş yağmurlu 17 derece, Şırnak 17 derece, Batman 23 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 12 derece, Siirt 19 derece, Adıyaman yağmurlu 16 derece. Döviz kurları: Dolar 45.19, Euro 53.01, gram altın 6.667 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Kent Gündemi programının bu haftaki konuğu Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Ahmet Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
9: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyekte çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, ba arami tahmade ve khoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
10: www.bambilet.com.tr Wî malperê jibî nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
11: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
12: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang.

Kent Gündemi programının bu haftaki konuğu Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Ahmet Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sırı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin yıl dönümünde yapılan anmada konuşan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, "Ona sözümüz var, biz barış yolunda devam edeceğiz." dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinin negatif aşamadan pozitif aşamaya geçebilmesi için Abdullah Öcalan'ın yasal ve siyasi statüsünün belirlenmesi gerektiğini belirten Akil İnsanlar heyeti üyelerinden Lami Özgen, "Bu bir zorunluluktur." dedi. Gazeteciliğin suç değil, kamusal sorumluluk olduğunu belirten gazeteciler, tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, ölüm yıl dönümünde memleketi Adıyaman'da anıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18 arttı. Enak verilerine göre ise aylık bazdaki artış oranı 5,07. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mayıs tarihli hava durumu raporunda 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Adana, Antalya, Denizli ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri engellilerin eşit ve erişebilir yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla Engelliler Onur Yürüyüşü düzenledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde dün birçok kentten gelen engelliler döviz ve pankartlar eşliğinde taleplerini dile getirdi. Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağışın ardından su taşkınları yaşandı. Diski taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Kadın emeğini, üretimi ve dayanışmayı aynı zeminde buluşturan 2. Ahmet Kadın Emek ve Kültür Sanat Buluşması'nda kadınlar üretimlerini görünür kılarken atölyeler aracılığıyla yeni deneyimler kazandı ve kolektif üretimin gücünü ortaya koydu. Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte kadınların üretim alanındaki çalışmaları ve dayanışması öne çıktı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Muş Yolu Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Batman'da kadınlar öncülüğünde 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nın startı, "Dilini ve kültürünü korumak tüm insanların görevidir" açıklamasıyla verildi. Demokratik Alevi Dernekleri Dersim'de 1938'de yaşananların 89. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde anma programı düzenledi. Anmada yaşamını yitirenlerin anısına deyişler okundu. Antep'te sağanak yağış ve şiddetli fırtına şehri felç etti. Birçok mahallede rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Kürt dili ve folklorunun araştırılmasına katkı sunan isimler ödülü bu yıl Ahmet Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zeynep Yaş'a verildi. Kayım tarafından yönetilen Hakkari'de kent merkezi ve bölgede bulunan 22 mahallenin çöpleri toplanmıyor. Kötü kokudan dolayı halk sağlığı tehlikede. İstanbul Avcılar'daki Ahmet Spor'un şampiyonluk kutlamasına katılan en az 10 kişi gözaltına alındı. Özgür Kültür ve Sanat Derneği Aydın Köşk Temsilciliği açılışında "Burada sadece sanat yapılmayacak, burada insanlar kendini ifade edecek, birbirini anlayacak ve belki de en önemlisi birlikte güçlenecek" denildi. ABD Başkanı Trump'ın tarafsız gemileri kurtarma operasyonu olarak tanımladığı hamleyi suçlama oyunu olarak niteleyen Tahran, bölgedeki deniz trafiğine yönelik dış müdahalenin ateşkesi bozacağını belirtti. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Mehdi Rasaoli, Muhammed Reza Miri ve Ebrahim Davlatalabi idam edildi. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını tespit edildiğini açıkladı. Salgında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmi olarak doğrulandı ve şüpheli vakaya ilişkin laboratuvar incelemeleri ise sürüyor. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 20 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin 16 derece, Van yağmurlu 17 derece, Urfa yağmurlu 19 derece, Muş yağmurlu 17 derece, Şırnak 17 derece, Batman 23 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 12 derece, Siirt 19 derece, Adıyaman yağmurlu 16 derece. Döviz kurları: Dolar 45.19, Euro 53.01, gram altın 6.667 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Kent gündemi programının bu haftaki konuğu Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Ahmet Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: لباجاری دیروکی لآمده اونجی با رویتی خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خاصانن جبو آمده
8: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Can Pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: If you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın geyin gösterimlerinden bir tanesi Mad Men. 1960'lı yıllarda Amerika'nın ve reklamcılık dünyasının kalbi olan New York'ta geçen hikayede şatafatlı reklamcılık dünyasının parlak çocuklarının hikayeleri gözler önüne seriliyor. Değişen zamana uyum sağlamaya çalışan reklam gurusu Don Draper ve ekibi gerçek dünya ve yalanlar arasındaki ince çizgiyi görünmez kılmaya ve 1960'lı yılların dekorunda insan doğasının inceliklerine inmeye devam ediyor. Başarılı mafya dramlarından olan The Soprano'nun ödüllü yapımcı ve yazarı Matthew Vigran'ın yaratıcısı olduğu Mad Men, 3 yıl üst üste en iyi dizi dalında Emmy ve Altın Küre ödülünü evine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da ispatlamıştı. Uzun soluklu bir diziye başlamak isteyenler için bu hikaye sürükleyici olabilir. 6 sezonluk Mad Men şimdi Game platformunda. İyi seyirler.
6: I heard you were amazing in the meeting.
8: Fear stimulates my imagination. That's why he won an award. Kids today, they have no one to look up to. Because they're looking up to us.
9: Cinevizyon.

0: Merkez Xəbəran ra merhaba qoşlar əzizi. Ma bu xəbəran nəyən verneşmadı. Endame heyeti İmralı Partiya Demokrasi Tüdüşte Şaran Sırrı Süreya Önderke Hiri Gulani de Hazaru Vistu Pancinede İstanbul'da Dimay Krizi Kalbi Dünyaya Xubedernaya Sergera Mergi Xude Herima Xuya Sımsuride Ame Yatkerdiş. Dem Parti ke bala ant 40 yerdişidir, smi gani bepero hetan beru cigerayiş u arşivi beri akerdişuva, hata ke maviyartadır ribiri nebe, mane eşkeni verne nevera berardışı ne zihniyeti bigireke, nebin pay kerdişan mümkün kerdo. Endame heyeti merdime akıli Lami Özgen diyar kert semedi derbaz biyayışı prosesi açtığı cumati demokratiki konakı negatif verbe konakı pozitif statüye kanuni u siyasi Abdullah Öcalan'ı gani beruzelal kerdişuva no mecburiyo. Dadgaha desturi der haqi müracaati gredaya teqayi şeke de hazaru yevindesine de ostimi Ankara'yı de vist karkeri dünyayı xubedernabide karardayke heti usulü haqi civyayı şameyu bin paykerdiş u kararda dosya bişrav dadgaha idari hevtüneye Ankara'yı u müracaat keriri hiris hazar tele tazminati manevi berudayış. Rojname geren diyar kerdi, rojname geri sujnaya, berpirsiyarek peruya, uveng dayike, rojname geri tepişteyi, leski bere varadayış. Vezareti karizare diyar kerd, ekibi polisan, panc rojane peyinde, vistu çar bajaranda, operasyonu hemveri, müstehceni tutani interneti, utaciz kerdiş, kumare be kanuni, hapenayışı bir meziyet kerdi de, diseyu duyes şıkdari, amey desmen kerdiş. Veziri Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek bala ant bir adalet ya vergi uvake keseke bir otomobilane lüksi espar beni uvayri helik milkani la vergi nedani bin içimdariyenizdi maliye deyi. Merkezi Etüde Akademi Suriye Şaradarya Amedya Girdide panelik organize bi u akademisyen perverdekar u pispori komi meslegani ciyaciya bi cuvani kevazini bi kevzanın gehedir amey tehet. Kısaykerde oğuy cüveyi şu tecrübeyi meslegiye hupare kerdi u hem ilhamdayı hem rayır mojnayı cuvanan. Dine kombiya işiciğini kede u kültürüye amedike kede cinyan berardış u hemkariye aynı zeminde ana tehet cinyan berardışı hu aşkera kerdi u bi kargahan tecrübeyine ve bides kerdi u hezi berardışı kolektif mojnayı. Çalakike bi serki şiaselik ya duvani siyasetani cinyan ame organize kerdişte xabat u hemkariye cinyani vari berardışı de ameyi aşkera kerdiş. Beşik çeme muzri berz be urayrı kazaya puluri ke zirardi semed arasına işi ame padayış. Semed el aseru ke çeme muzri devraz ya pırda mahşele zirajya. Bu anda havayı tozu uvaranu kedimay civara ve sayti velatıcan çamur bi otopak kerdişande sıhlet ya velatıcan razya. Elifte serkişe cinyan despekerdişe roşani zuani kurtki pancesi gulane be aşkereya pavtişe zuanu kültüre hu vazifeyi pero merdimano ilan kerd. Şaredarya Cole Merke heti kayumira yana idare kerdiş vistu de tahiken merkezi bajari u herimedeyi çopi nini vedarıtış u semedi boyakrabe ve şapiroyu tehlükedeya. Panç tutu ki semedi aslında bir kevti kanalık avenizdi kazaya kutuya bajari vasitiye Irak'ıda hınıkıyayı selahiyetlerden aşkara kertke tutu beni panca sarada biye. Karmendi keşte kargoyu bağla İran'ı Tuzka kenevyesi Nisan'da heti hizi deryaya Amerika'yla ami bir deste serkerdiş Pakistan'ı tahliye kerdi. Amen akıl kerdiş ekiba vistu de kesan do teslimi İran'ı beru kerdiş Udumay tamir kerdişi do keşti vayri ceri beru iade kerdiş. Koştari Azizi Mame Pihne Xeberani hu bimane ve şide.
1: Kent Gündemi programının bu haftaki konuğu Amit Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Amit Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: programından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi

0: şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
7: www.bumblet.com.tr ویمار پر جبی نکن ده جیانا روشانه ده ویجواره گره کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو اگاهین زیده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
8: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
9: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
10: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezen tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
11: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
12: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
13: Reklamları dinlediniz.
0: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Just have all these songs in my head. Don't wanna be what you wanna be a man. Just gotta get them out.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Michael. Film popun kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu ediyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeğeni Jeffrey Jackson'ın hayat verdiği filmde onun tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere Michael'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. Biyografi, dram ve müzik türündeki filmin yönetmenliğini Anthony Fuqua yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jeffrey Jackson, Colman Domingo ve Nia Long var. İyi seyirler. Cinevizyon.
2: Kent gündemi programının bu haftaki konuğu Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Ahmet Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent gündemi bugün saat 18'de Veng Radyo'da.
3: Radyo Veng.

0: glömdür men då ta.
1: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bulunan külliyede başladı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve bağlı gelişmeler, ekonomi, enflasyon rakamları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra pek çok konu tartışılacak. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'un kulüp başkanı Nait Eren'e yazılı bir tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında Ahmetspor'un sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyeceğini ve Türkiye'nin birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağını belirtti. Nesine 2. Lig'de mücadele eden Muşspor bugün playoff finaline kalma mücadelesinde İzmir ekibi Ali Ağaspor ile karşılaşacak. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde fabrika mahallesine giden S.Y. iddiaya göre iş yerlerinin önünden geçerken rastgele ateş açtı. Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde yaşanan olay yerine okul idaresinin haber vermesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aileler tedbir amaçlı çocuklarını okuldan aldı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Dersim Tertelesi'nin 89. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Fırat, 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan sürecin yarattığı tahribatın onarılması ve hakikatlerin açığa çıkarılması için meclisi sorumluluk almaya çağırdı. SES Diyarbakır Şubesi Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada fazla mesai ücretlerinin ödenmemesine tepki gösterdi. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu Seyit Rıza Meydanı'nda Dersim Tertelesi'nde yaşamını yitirenleri andı. Hakkari Barosu, Hakkari-Van Karayolu'nda meydana gelen heyelana neden olan atık tesis projesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antep'te bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor maçı için şike soruşturması başlattı. İzmir'in Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyelerinde çalışan memurların tis alacakları ve yeni görüşmelerde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları eylemler sürüyor. Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağışlar birçok köyün yolunu anaç ulaşımına kapatırken Sivas'ın Tozanlı Vadisi, Sivas-Sokat il sınırında bulunan Değeryer köyündeki cenazeye gitmek isteyenler iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Samsun'da gelinine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Almanya Alevi Kadınlar Birliği tarafından Alevi Kültür Merkezi'nde 16-17 Mayıs tarihlerinde 2 günlük bir eğitim kampı düzenlenecek. Eğitim kampı, paneller ve grup çalışmalarıyla kadınların hem örgütsel hem de düşünsel gücünü arttırmayı hedefliyor. Etkinliğin konuşmacıları arasında Leyla Solmaz, Özgür Demir, Nevin Kamil Ağaoğlu, Necla Aslan ve Huriye Kabayel yer alıyor. Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan ABD gemisine İran Deniz Kuvvetleri tarafından 2 füze ateşlendiğini ve geminin hasar aldığını açıkladı. Habere göre hasar alan gemi daha sonra yönünü değiştirerek Hürmüz Boğazı'nı terk etti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ADNOC ulusal tankerine saldırdığını belirtti. ABD Merkez Komutanlığı, ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Pakistan arabuluculuğuyla ABD'ye ilettikleri teklife verilen yanıta ilişkin ABD'nin yanıtını aldık ve şu anda inceliyoruz. Görüşmelerimizi bir sonuca vardığımızda Pakistanlı arabulucu aracılığıyla açıklayacağız dedi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: van bilet nokta kom nokta tere. Wi mal perej bi nekin, de jana rojana de we jwara gelaki pevis be. De van bilet nokta kom nokta tere de hun de karen hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hem jî huner û keyf xweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Kent Gündemi programının bu haftaki konuğu Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren olacak. Konuğumuzla Ahmet Spor'un şampiyonluğunu konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 18'de Wing Radyo'da.

0: Venk Venge Şimao.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bulunan külliyede başladı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve bağlı gelişmeler, ekonomi, enflasyon rakamları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra pek çok konu tartışılacak. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'un kulüp başkanı Nait Eren'e yazılı bir tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında Ahmetspor'un sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyeceğini ve Türkiye'nin birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağını belirtti. Nesine 2. Lig'de mücadele eden Muşspor bugün playoff finaline kalma mücadelesinde İzmir ekibi Ali Ağspor ile karşılaşacak. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde fabrika mahallesine giden S.Y. iddiaya göre iş yerlerinin önünden geçerken rastgele ateş açtı. Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde yaşanan olay yerine okul idaresinin haber vermesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aileler tedbir amaçlı çocuklarını okuldan aldı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Dersim Tertelesi'nin 89. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Fırat, 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan sürecin yarattığı tahribatın onarılması ve hakikatlerin açığa çıkarılması için meclisi sorumluluk almaya çağırdı. SES Diyarbakır Şubesi Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada fazla mesai ücretlerinin ödenmemesine tepki gösterdi. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu Seyit Rıza Meydanı'nda Dersim Tertelesi'nde yaşamını yitirenleri andı. Hakkari Barosu, Hakkari Van Karayolu'nda meydana gelen heyelana neden olan atık tesis projesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antep'te bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor maçı için şike soruşturması başlattı. İzmir'in Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyelerinde çalışan memurların tis alacakları ve yeni görüşmelerde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları eylemler sürüyor. Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağışlar birçok köyün yolunu anaç ulaşımına kapatırken Sivas'ın Tozanlı Vadisi, Sivas-Sokat il sınırında bulunan Değeryer Köyü'ndeki cenazeye gitmek isteyenler iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Samsun'da gelinine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Almanya Alevi Kadınlar Birliği tarafından Alevi Kültür Merkezi'nde 16-17 Mayıs tarihlerinde 2 günlük bir eğitim kampı düzenlenecek. Eğitim kampı, paneller ve grup çalışmalarıyla kadınların hem örgütsel hem de düşünsel gücünü arttırmayı hedefliyor. Etkinliğin konuşmacıları arasında Leyla Solmaz, Özgür Demir, Nevin Kamil Ağaoğlu, Necla Aslan ve Huriye Kabayel yer alıyor. Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan ABD gemisine İran Deniz Kuvvetleri tarafından 2 füze ateşlendiğini ve geminin hasar aldığını açıkladı. Habere göre hasar alan gemi daha sonra yönünü değiştirerek Hürmüz Boğazı'nı terk etti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ADNOC ulusal tankerine saldırdığını belirtti. ABD Merkez Komutanlığı, ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve güvenli şekilde yoluna devam ediyor açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Pakistan arabuluculuğuyla ABD'ye ilettikleri teklife verilen yanıta ilişkin ABD'nin yanıtını aldık ve şu anda inceliyoruz. Görüşmelerimizi bir sonuca vardığımızda Pakistanlı arabulucu aracılığıyla açıklayacağız dedi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmau.

0: Merhaba sevgili Beng Radyo dinleyicileri, Kent Gündemi programına hoş geldiniz. Bizi radyoları başında dinleyen tüm dinleyicilerimize, Urfa'ya, Mardin'e, Muş'a, oradan bizi dinleyen dinleyicilerimize selamlarımızı gönderelim. Bugün hepimizin gündeminde olan ve hepimizi sevince boğan Amespor'u konuşacağız. Bugün sadece bir futbol başarısını konuşmayacağız aslında. Bugün bir kentin, bir halkın, bir inancın hikayesini konuşacağız. Aylar boyunca deplasman yollarında tartışmaların gölgesinde zaman zaman yalnız bırakılarak ama hiçbir zaman boyun eğmeden yürüyen bir takımın hikayesini konuşacağız. Amespor artık sadece kulüp değil, bu halk için bir kimlik, bir duruş, bir hafıza haline geldi. Bugün o hikayeyi Süper Lig'e yazıldı. Bu hikayenin aktörlerinden biri de stüdyomuzda kulüp başkanı Sayın Nahit Eren. Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle bu yoğunluk arasında bize zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkürler. Biliyorum gündeminiz çok yoğun. Her tarafta kutlamalar var. Sizin gündeminiz yoğun. Ama biz sizi böyle sizinle bir sohbet etmek istiyorduk. Şimdi bir süreç var tabii. Amespor böyle hepimizin bir hafızası haline geldi. Ama biz biraz bu son günlerde yaşadığımız coşkuyu, heyecanı konuşmak istiyoruz. Maçın, final maçının olduğu gün Iğdır'a biraz gitmek istiyoruz. Oradan başlamak istiyoruz. Iğdır'da neler oldu? Biz burada televizyonlarda izlerken maçı gerçekten hop oturup hop kalktık. Siz orada statta nasıl dayandınız, sonrasında neler oldu, biraz o süreci sizden dinlemek istiyoruz ama öncesinden dinleyicilerimize telefon numaramızı hatırlatalım. Sayın Nahit Eren'e sorularınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımızdan iletin, biz de Sayın Başkan'a iletelim. 0532 489 74 24 telefon hattımız. Başkan buyurun, söz sizde, başlayalım.
1: Tabii
0: biraz.
1: Ben Iğdır maçının olduğu saatleri hani hatırlamaya çalıştığımda gerçekten hepimiz o büyük heyecanla o an ne yaptığımızı bile hatırlayamıyoruz. Tabii detayları var. Biz bir gün öncesinde Iğdır'daydık. Gerçekten Iğdır'da inanılmaz bir coşku vardı. Iğdır'da caddede, sokaklarda yürüdüğümüz zaman bütün esnaf, bütün halk Amespor'un Süper Lig'e çıkması konusundaki arzularını, beklentilerini ifade ediyordular. Ama tabii yöneticiler olarak bizler çok daha ağır bir baskı, yani bu beklentiyi karşılayabilme adına büyük bir baskı altındaydık. Daha doğrusu stresliydik. Tabii ki stres yönetimi de yönetici olmamız itibariyle üstesinden gelmemiz gereken bir durum ama Amespor'un şampiyon olmasıyla ortaya çıkan duygu aslında ne kadar stresli ve ne kadar bir baskı altında olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Çünkü şunun farkındaydık. Milyonlarca insan sadece işte Amed'de değil, sadece işte bölgede değil, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yaşayan her Kürt o maça odaklandı. O maçın sonucuna odaklanıyordu ve Amespor'un başarısının beklentisi içerisindeydi. Biz bunun farkındaydık ve bu beklenti konusunda ne kadar haklı olduğumuzu da şampiyonluk sonrası kutlamalarda gördük. Ama tabii şu vardı. Iğdır kent itibariyle evet harika bir atmosferdi. Amespor'u bekliyordu ama maalesef aynı ilgiyi kamusal alanda göremedik. Kamusal alandan kastım ilgiden ziyade nihayetinde hedefi olmayan bir takım Iğdırspor tabii ki çıkıp o karşılaşmada futbolunu oynayacaktı. Ama kentte belli çevrelerde, belli kamusal alanda ise Amespor'a karşı ayrı bir motivasyonu gördük. Nitekim maç esnasında yaşanan gerginlikler de bunu bize gösterdi. Tabii ki her takım her maça kazanma duygusuyla çıkar. Ama dediğim gibi biz o maçı alma konusunda büyük bir motivasyona sahiptik. Rakip takımımızda Iğdırspor'da gerçekten maçı kazanmak için farklı bir motivasyona sahipti o gün için. Tabi bunlar futbolun içerisinde olabilecek şeyler ama bizim için anlamlı olan şey 90 dakikanın sonunda çalan son düdükle Amespor'un Süper Lig'e çıkmış olmasıydı ve çıktı. Çok mutluyduk. Birçok arkadaşımız ağladı çünkü büyük bir emek var. Amespor yılların emeği, yılların birikimi, ilk gününden bugüne emek verenlerin aslında bugünü hedefleyerek verdiği emeğin karşılığını aldık. Evet bizler 6 aydır bu kulüpte yöneticiyiz, başkan ya da futbolcular, bu dönemin futbolcuları ya da teknik ekip, bu maçın teknik ekibi ama geçmişten gelen büyük emek var. Ben sizin kanalınız vasıtasıyla, bu program vasıtasıyla Öncelikle bu sonuca giden yolda bugüne kadar emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu yıl bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübe her türlü maddi manevi desteği sunan bu kentteki her bir bireyi, her bir kurumu bir kez daha kutluyorum, teşekkür ediyorum kulübümüz adına. Ben bu güç, bu dayanışma oldukça Amedspor'un ve bu halkın her türlü zorluğun üstesinden geleceğini bu kısa sürede gördüm. Amedspor'un bu başarısını ben bir kez daha bütün halkımızı da kutluyorum ve bir kez daha piroz ve diyorum.
0: Evet. Şimdi sizi beklerken içeride bile Amedspor'la ilgili bu şampiyonluk sürecinde sokak röportajlarını dinliyordum. Orada taraftarlardan biri diyor ki ben işte Muş'tan geliyorum, Muş'tan gelmişim. Sunucu soruyor peki senin birinci takımın hangisi? Muş mu, Muşspor mu? Diyor hayır. Birinci takımım Amedspor, sonra elbette ben Muşlu olduğum için Muşspor diyor. İşte Amedspor bizim tüm Kürtlerin takımı diyor. Şimdi bu duygu çok hakim. Sizce Amedspor böyle bir şey mi?
1: Şimdi biraz aslında Amedspor'la ilgili çok konuştuk. Amedspor'un neyi ifade ettiğini, Amedspor'da neyi gördüğümüzü birçok yayında, birçok röportajda ifade ettik. Son şampiyonlukla birlikte ortaya çıkan atmosferi hepimiz öngörebiliyorduk ama bu devasa etkisini, gerçekten bu boyuttaki etkisini bence hiç kimse daha önce düşünmemişti ya da beklemiyordu. İnanılmaz bir şekilde gittiğimiz her yerde aslında Amedspor'un farkına ya da Amedspor'a olan ilgiyi gözlemleyebiliyorduk. Ve bunu sosyolojik anlamda da hepimiz aslında anlamaya da çalışıyorduk bir yandan. Neden Amedspor? Kürtlerin Amedspor'a olan ilgisi, hani sadece bir etnik kimlikten Kürtlerle de sınırlamayalım. Evet, Türkiye'nin batısında yaşayan farklı etnik kimlikteki insanlar da Amedspor'a ciddi şekilde ilgi duyuyor. Şunu fark ettik. Evet, bu toplum aslında Türkiye'de Amedspor'un farklı bir yerde durduğunu, salt bir spor takımı yani ya da spor kulübü olmadığının farkında. Amedspor'un aslında halkı temsilen, yani halkı temsilden kastımız burada halkın, toplumun değer yargıları, toplumun rengi, toplumun kültürü, toplumun kimliğini ifade eden bir yerde duruyor Amedspor. Bu tabii ki zaman zaman Türkiye'nin batısından eleştirilere konu ediliyor. Adeta Amedspor bir siyasi aktör pozisyonuna mı bürünüyor gibi eleştiriler. Hayır, aslında bu tür alanlar, bu tür kitlesel ya da kamusal alanlarda toplum üzerinde etki yaratacak bütün sanat, spor, kültür alanındaki faaliyetlerin toplumdan kopuk olamayacağını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve toplumu toplumdan kopuk olmayan, toplumun değer yargılarıyla barışık olan ve bunu yere zamana göre ifade eden, sahip çıkan yapıların ne kadar toplum tarafından desteklendiğini hep gördük. Ve Amedspor bana göre bunu en iyi başaran yapılardan biri. Evet, spor toplumun farklı ilgi duyduğu bir alan. Futbol keza toplumun ilgi duyduğu bir alan. Toplumumuzun başarıya olan özlemi önemli bir faktör. Ama dediğim gibi Amedspor'un temsil ettiği değer yargılarıyla bugüne kadar maruz kaldığı haksızlıkların, saldırıların da toplumda Amedspor etrafında kenetlenme ve dayanışma duygusuna vesile olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bu anlamda bence Amedspor sadece Türkiye'de değil, dünyada çok da örneği olmayan bir spor kulübü. Evet, genç, yeni bir kulübüz ama gerçekten temsil ettiği değer yargıları itibariyle çok büyük ve çok tarihi bir kulüp gibi duruyor.
0: Evet. Peki siz bu başarıyı bir sportif başarı olarak mı görüyorsunuz, yoksa başka bir ne yükleyeceksiniz?
1: Ya sonuç buna itibariyle evet, sahada oynanan futbolla neticeye gidiyorsunuz. Aldığınız puanlarla başarıya gidiyorsunuz. Başarı sportif bir alandan geliyor. Ama ben Amedspor'da futbol oynayan her futbolcunun bu kente kendilerine sunulan desteğin nasıl bir ruhtan beslendiğini ya da hangi değer yargılarıyla oluştuğunu ya da kendileri sahada oynarken kendilerine karşı rakip takımların motivasyonu ya da gittikleri statlardaki o ayrımcı ya da zaman zaman bana göre bir hukukçu olarak da doğru tabirleri kullanmaya özen göstermek istiyorum. Bana göre nefret ve gerçekten ırkçılık içeren davranışları ve o görsel paylaşımları onlar da tanıklık ediyor, görüyor. Ve bir şekilde onlar da aslında bu kentteki her bireyin sahip olduğu duygu ya da ruha bence temas etti. Evet, sportif bir başarı ama bu sportif başarıda besleyen duyguyu ya da taraftarın bu denli sahip çıkmasını sağlayan birçok toplumsal ve değer yargılarıyla gidilen bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, yani kesinlikle size katılıyoruz. Bizce de bu bir sportif yükseliş değil. Elbette bu bir sportif bir başarı var. Ama bununla birlikte yok sayılana karşı bir var olmanın,
1: tabii ki,
0: yine görünmezden gelinenlerin görünür olduğu bir başarı aynı zamanda. Başkan, böyle birden böyle bütün ülkenin gündemine oturdu Ahmet Spor. Böyle her yerden elbette çok tebrikler geliyor. Cumhurbaşkanından tutalım, diğer bütün büyük spor kulüplerine, yine spor otoritelerinden tutalım yazarlara kadar. Sizi arayanlar oluyor. Nasıl bu tepkiler size nasıl dönüyor?
1: Ya inanın muazzam bir dönüş var. Yani ben artık telefonlarıma gerçekten arayanlara da henüz tam dönemedim. Çünkü bir yandan kulübün çalışma yoğunluğu, temposu devam ediyor. Ama şunu gördüm. Ahmet Spor birçok tabuyu da kırdı.
0: Evet.
1: Bu ülkede. Bence bunu not düşmek gerekiyor. Düne kadar Ahmet Spor'un ismini adına ağzına almaktan tereddüt eden, kaygılanan, korkan bir kitle vardı. Ya da bir kamusal alan vardı, bir bürokrasi vardı. Ama bugün herkes artık Ahmet Spor gerçekliğiyle bence yüzleşti. Ben Ahmet Spor'un böylesi bir yani politik anlamda ya da toplumsal anlamda içinden geçtiğimiz bir süreçte var. Böylesi bir süreçte ben Ahmet Spor'un bu başarısıyla ve bu başarıya giden yoldaki değer yargılarıyla Türkiye'de böylesi bir süreçte de yine önemli bir rol ya da bir pozisyon aldığını söyleyebilirim. Hani burada belirli aktörlerin ya da belirli çalışmalardan rol kapmaktan ziyade bunu destekler noktada Ahmet Spor'un bir gerçekliği ya da bir toplumun sizin de tabir ettiğiniz gibi ötekilenen, ötekileştirilen ya da yok sayılan toplumun görünür kılınması açısından, halkın görünür kılınması açısından bence önemli bir başarıya da imza attı bu yarattığı etkiyle. Evet, Cumhurbaşkanı paylaşım yaptı. Bence kıymetli. Siyasi parti liderleri, ana muhalefet partisi yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi bugün bir paylaşım yaptı. Gerçekten bunlar değerli, kıymetli. Çünkü biz her Ahmet Spor olarak ya da bu kentteki her sivil toplum meslek örgütünün yıllardır ifade ettiği şey o. Bu ülkede herkesin kendi rengiyle, kültürüyle, kimliğiyle eşit bir şartlarda, eşit yurttaşlık temeline var olma mücadelesini sürdürüyor. Ahmet Spor da böyle bir yerden bence Türkiye'de normalleşmeye ciddi bir katkı sundu. Ben bu tebrikleri de sizler vasıtasıyla, sizin yanınız vasıtasıyla bizi bu şekilde tebrik eden, dönüş sağlayan herkese de bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Evet. Hala böyle karşı duran cılız sesleri de var değil mi? Böyle Ahmet Spor'un çıkmasına rahatsız olan kulüpler.
1: Var tabii ki, biz Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'den paylaşım yapan ve yapmayan kulüpler listesi oluşmaya başladı. Tabii bu rahatsız edici bir tablo. Aynı şekilde hani kendi ligimizde mücadele ettiğimiz takımlar, hani özel bir bilgi de paylaşabilirim. Yakın zamanda Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. İçinde bulunduğumuz ligin kulüp başkanlarının olduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan bütün başkanlar Erzurumspor'u tebrik ederken maalesef o gruptan sadece tek bir kulübün başkanı o grup üzerinden bizi tebrik etti. Hani bunu ifade etmekten de çekinmem. Sadece Ecmel Bey, İstanbul Spor'un başkanı, WhatsApp grubundaki başkanların olduğu gruptan tebrik mesajı yayınlandı. Maalesef dediğiniz gibi hala böyle o dediğimiz ayrımcı yerden ya da o dediğimiz ötekileştiren yerden bakan bir kitle var ya da kurumlar var. Ama biz bunları normalleştireceğiz. Ahmet Spor'un ne olduğunu, yani burada kimseye hat bildirmek ya da kimseye bir şey öğretmek değil. Biz kendi rengimizden, kimliğimize, kültürümüze bu ülkede var olduğumuzu, var olacağımızı herkese kabul ettireceğiz.
0: Evet. Bence Ahmet Spor'un bu başarısı da hepsine cevap oldu.
1: Tabii ki.
0: Başkan, şimdi geride bıraktığımız sezon aslında belki Ahmet Spor tarihinin en böyle kritik sezonlarından biriydi. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Dahil olduğumuz için mi öyle bilmiyorum. Şimdi çok zorlu bir sezondu. Saha içi kadar saha dışında da ciddi bir baskı vardı. Siz özellikle yönetime ve futbolculara ciddi bir baskı vardı. Beklentiler çok yüksek. Şimdi bunun sonucunda da bir başarı oluştu. Bir başarı meydana geldi. Size göre böyle bu başarının böyle elde edilmesini, böyle kırılma anı neydi?
1: Şimdi şöyle, tabii ben yanılmıyorsam 7. haftaydı yapılan olağanüstü kongreyle arkadaşlarımızla birlikte görevi devraldık. Geldikten sonra tabii ki bir hoca değişikliği olmuştu. Yeni hocayla birlikte yola devam ettik. Bu süre zarfında 3 hocayla bu kadar kısa süreli bir başkanlık ve yönetim deneyimimize 2 hocayla çalıştık. Sonra da son maçımıza Sertaç Hoca, yıllardır bu kulübe emek veren, altyapıda yıllardır gençlerimize ders veren ya da futbol bilgi ve birikimini aktaran ekibimizle çıktık. Bana göre kırılma anı şuydu: bu takım ilk devre itibariyle liderliğe yükselmişti. Çok ciddi bir motivasyon ve çok ciddi bir birliktelik, dayanışma vardı. Ama tabii ki zaman zaman çok yoğun şekilde eleştirildik. Haklı eleştiriler. Ama tabii ki taraftarlar neticeye bakar. Alınan kararların neticeye etkisini sorgular. Bu işin doğasında olan bir şey. Ama tabii orada bir bina, o binanın içerisinde insanlar, çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, yönetim. O iç dinamizmi de bilmek gerekiyor. Tabii bunu orada olanlar bilebiliyor. Biz devre arasını kötü geçirdik. Yani benim belki en büyük itirafım, eksikliğimiz diyebiliriz, hocamızın belirlediği bir program dahilinde. Maalesef lider bitiriyor olmanın da rehaveti bizde futbolcular üzerinde çok büyük olumsuzluk yarattı. Futbolcular da maalesef kampa katılımı sağlayamadık, yabancı futbolcularımız çok. Çünkü Amespor kadro itibariyle gerçekten bu ligin üstünde bir kadroya sahip. Futbol tabiriyle değişik futbolcular, bu şekilde deneyimli, tecrübeli ya da görmüş geçirmiş futbolcuların tanımlandığı bir kavram var. Ben onu ifade etmeyeceğim ama gerçekten kontrolü ve idaresi zor olan futbolcularımız vardı. Zaman zaman bazı disiplinsizliklere konu oldu. Kulüp olarak gereken yaptırımı ya da kararları aldık ama o devre arasından sonra özellikle üst üste çok 3 zor maçımız vardı. Zor maç rakiplerden kaynaklı zor maçlar değil. Bazen koşullar. Örneğin içeride çok Çorum maçından sonra çok yorucu bir şekilde, bu yıl malum kış koşulları çok sert geçti. Hemen Erzurum'dan sonra Sivas ve o 2 maçta çok istemediğimiz sonuçlarla birlikte takımda bir gerileme başladı. Ama evet, birçok futbolcumuz özellikle sakatlıklar performansından dolayı hocanın, yani Sinan hocanın beğenmediği ve gönderilmesini istediği futbolcular, yeni transferler, bu transferlerin uyum süreci gerçekten takımda ciddi bir aşağı yönlü düşüşe sebep oldu. Ama ben hep şunu söyledim, her açıklamamda ifade ettim. Futbolda her türlü sonuç var ama bu takıma karşı çok farklı bir motivasyonun olduğunu hep söyledim. Gittiğimiz deplasmanda inanın bir kulüp başkanı olarak kulüp yöneticileri tarafından, ben bunu içinde bulunduğumuz o dönemde ifade etmek, takıma zarar vermek ya da motivasyonlarına ya da kamuoyunda bir tartışma oluşmasın diye ifade etmedim. İnanın kulüp başkanlığı tarafından tehdit edildiğimiz yerler oldu dolaylı olarak. Bu anlamda evet, Amespor'da bu başarıya ulaşmak zor. Ama dediğim gibi bütün bunlara karşı mücadele ederek buralara geldik. Ama ben hep bunlara inandım. Kulüp olarak inandık. Futbolcularımıza inandık. Futbolcularımızın kendilerine yönelik oluşan rakip takımlardaki motivasyon inanılmazdı takımımıza karşı. Her bir maçın Amespor için final havasında geçtiğini izlediğimizde görüyorduk. Yani son Iğdır maçı, buradaki Van maçı ya da Van'daki maç ya da gittiğimiz her deplasman. Çünkü bunu salt Amespor'a karşı, Amespor'un temsil ettiği değer yargılarından kaynaklı oluşan bir motivasyon olarak düşünmeyin. Aynı zamanda şöyle bir motivasyon da var. Evet, bir motivasyon bu. Amespor'dan kaynaklı rakip takımların, kentlerin, taraftarların motivasyonu. Diğer bir yönü de her futbolcunun Amespor müsabakalarının ne kadar geniş kitleler tarafından izlendiğini, spor kamuoyu otoriteleri tarafından izlendiğini, statlara gelen binlerce taraftar önünde her futbolcunun da kendini ispatlama gibi bir motivasyonu vardı. Evet. Örneğin buraya gelen Ümraniye, Bodrum, ben birçok maçını izledim bu takımların. Diğer kulüplerle oynarken böyle bir performans, 90 dakika çok yoğun. Tabii ki futbolcular çıktıkları her maçta mücadele etmeli ama bize karşı olan motivasyon, bizim maçlardaki motivasyon ya da liderliğe oynayan diğer rakiplerimizden olan oynama tarzlarına baktığımız zaman motivasyon çok farklı. Tabii bu bizim için bir bahane olamaz. Yani bizim her koşulda oluşturduğumuz takımın başarılı olması mazeretlere sığınmadan temel hedefimizdi. Hakem hataları. İnanın yürüttüğümüz...
0: En çok böyle maruz kaldığınız hatalardan, sorunlardan biri değil mi? Hakem hataları.
1: Tabii ki. Bakın bunun için ben defalarca Türkiye Futbol Federasyonu'na gittim. Kendilerinden son, dikkat edin, son 3-4 maçımız, özellikle artık şampiyonluğun kırılma noktasına ve Bandırma maçındaki ciddi hata ya da rakibimiz olan Erokspor'a yönelik Keçiören maçındaki hakemlerin bana göre hata değil, yanlı tutumu. Çünkü bu baskı, bu ya da bu lehe pozisyon alma sebebi ne, motivasyonları bilemem. Ama çok bariz hakem hataları oluşmaya başladı. Ve biz son maçlarda tamamen FIFA kokartta hakemlerin bu karşılaşmalara atanmasına, deneyim ve tecrübeleriyle herhangi bir baskı ya da herhangi bir kaygı gütmeden bu maçları yönetmeleri konusunda talepte bulunduk. Bunun için defalarca Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yöneticileriyle iletişimle temas kurduk. Şunu çok rahat görebiliyordum zaman zaman. Amespor'a karşı düdük çalma, o gittiğimiz deplasmanlardaki stat baskısı, kamu otoritelerinin bakışı, belirli kentlerde belirli kolluk görevlilerinin tutumu, bunu hepsine lütfen mal ettiğimde düşünülmesin. Ben yani bir emniyet müdürünün statta gezerek bütün taraftarlara kendini alkışlattığını gördüm bu ülkede. Bu maça çıkan hakemin motivasyonunu düşünün. Yani maalesef bütün bunlara rağmen Amespor şampiyon oldu. Evet, bizi tabii ki eksikliğimiz var, hatalarımız var. Zaman zaman bazı imkansızlıklardan kaynaklı karar alma süreçleri ya da uygulama süreçlerinde sorunlar yaşadık. Ama Amespor bütün bu zorluklara rağmen şampiyon oldu. Ve Amespor hiçbir kulüpte olmayan pozitif yönleriyle de bir idari pratik ortaya koydu. Yani bugün hiçbir futbolcumuz ücret alacaklarıyla ya da konaklama ihtiyacıyla ya da ulaşım konusunda ya da gittiğimiz kentlerde olabilecek teknik ekibin ve futbol şubemizin belirlediği en iyi stada en yakın konaklama imkanlarını sunduk. Bunların hepsi birer aslında kulüp olarak, çünkü İnanın otel bulmak konusunda da zaman zaman zorlanıyorduk. Evet. Yani maalesef Amespor'a yönelik oluşturulan bazı algıların sebep olduğu ya da bunu ifade eden zaman zaman kişiler, kurumlar da oluyordu. Ama bütün bu zorluklara rağmen bu kulüp kendisine destek veren milyonlarca insanla birlikte bu başarıyı elde etti. Bence bu çok kıymetli, tarihi bir başarıydı. Bu başarının kıymetini de bilmek lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum size. Başkan, şimdi Süper Lig var. Elbette çok zorlu bir süreç. Siz biraz bu sezon yaşadığınız eksikleri anlattınız. İşte bir sezonda bir futbol kulübünün 4-5 tane hoca değiştirmesi elbette normal değil. Yine bununla birlikte yaşadığınız belki yapısal sorunlar var. Bunları yaşadınız. Ama tüm bunlara rağmen böyle yine kendisini bile küllerinden tekrardan var eden, yaratan bir Amespor var ve günün sonunda da böyle bir şampiyon oldu. Şimdi önümüzdeki süreç elbette siz bir öz eleştiri yapıyorsunuz tabii kendi ki aranızda. Önümüzdeki süreci biraz konuşmak istiyoruz. Ahmet Spor belki daha erken, şu an kutlanma planlarınız var. Böyle herkes çok heyecanlı, çok sevinçli. Önümüzdeki günlerde muhtemelen kongreniz olacak mı bilmiyorum. Belki bundan biraz bahsedersiniz. Olacaksa biraz buradan başlayalım. Kongre tamam yapmayı düşünüyor musunuz?
1: Şimdi şöyle, Ahmet Spor evet bu haftadan öte boş geçireceği bir zamanı bence yok. Çünkü Süper Lig çok farklı bir kulvar. Evet, birinci lig bulunduğumuz ligde zor ve gerçekten yorucu bir lig. Ama tabii ki Süper Lig'de kalıcı olmak, Süper Lig'de başarı elde etmek, Avrupa'da oradaki turnuvalara ya da daha doğrusu oradaki işte Konferans Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur. Oradaki orada da başarılı olmak için ama sporun çok ciddi yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Kulüp başkanı olarak şu an yönetim, bugün zaten buraya yönetim kurulu toplantısından çıkarak geldim. Şu an temel hedefimiz pazar gününe kadar bu arada buradan da ilk defa sizin yayınınızda ifade edeyim. Pazar günü saat 16'da Nevroz Parkı'nda şampiyonluk kutlaması olacak. Orada aynı zamanda kupa töreni olacak. Güzel bir etkinlikle bu coşkuyu, halkımızı bir araya getirerek kendileriyle, bu işin sahibi onlar, bu kupanın sahibi onlar. Onların huzurunda bu kupayı teslim alacağız ve kutlamalarımızı yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Tabii pazartesi günü bu kulüp Süper Lig'e hedefinde, Süper Lig'de, daha doğrusu Süper Lig'deki hedeflerini gerçekleştirme konusunda adımlarını atmak zorunda. Normal şartlarda bizim Haziran ayında kongremiz var. Ahmet Spor'un olağan, evet, kongresi. Çünkü biz Ekim ayında olağanüstü kongreyle göreve geldik. Tabii bunu erkene de alabiliriz. Bu konuda görüşmelerimiz. Çünkü Ahmet Spor SALT yönetim kurulundan oluşan bir yapı değil. İstişare kurulu var. Başkanlık divanı var. Ve bu kentin dinamikleri, evet, var. Sivil toplumun var, meslek örgütleri var. Çünkü Ahmet Spor bu kentteki her yapının, her sivil toplumun söz kurduğu bir yapı. Bu anlamda kendilerinden de istişare ederek daha erken bir tarihte bir kongre yapmayı da ve bu kongreyle Süper Lig hazırlıklarını yapmanın daha sağlıklı olacağını ben en azından öyle düşünüyorum.
0: Siz aday olmayı düşünüyor musunuz?
1: Yani şöyle tabii ki hani Ahmet Spor'da aday olmak değil. Evet. Ben Ahmet Spor'a aday olarak bu sorumluluk ve görevi almadım. Evet. Bu kentin bir bileşeni var, bu kentin bir ortak aklı var. Bu yapının bir, yani bu spor kulübünün bir istişare kurulu var. Hiçbir zaman bu kulüpte kimse bir göreve talip olmadı. Evet. Hep bu görev bir sorumluluk bilinciyle teklif olarak geldi. Kabul edilip yürütüldü. Ama hani bu kongre için şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Evet. Henüz bu konuda ben de herhangi bir karar ya da bir görüşme içerisinde olmadım. Bu bizim bir sonraki işimiz. Evet. Ama bence şu çok önemli. Kongre mi yapılır? Kongre yapılmaz. Devam mı edilir? Yeni bir yönetim mi oluşur? Yeni bir başkanlık mı olur? Ahmet Spor'un bir an önce Süper Lig'e uygun hem altyapısıyla, tesisiyle, antrenman sahalarıyla, stattaki eksiklikleriyle, çünkü stadımız gerçekten birçok eksiklik barındırıyor. Eksiklikten kastım Süper Lig'e uygun locaların oluşturulması ya da kombine biletlerine uygun oturma düzeninin oluşturulması. Bu konuda Ahmet Spor'a çok iş düşüyor. Ama tabii ki kadro yapılanması. Evet. Yani bizim Ahmet Spor'un en büyük sorunu futbolcu giderleri. Gerçekten Ahmet Spor'a bir futbolcuyu transfer etmek çok zor. Bir, bu bahsettiğimiz bugüne kadar süre gelen kaygılarla insanların Ahmet Spor'u tercihte zorlanması. İkincisi, evet, bu zorluklardan kaynaklı Ahmet Spor'a Ahmet Spor'dan talep edilen ücretlerin miktarı. İnanın X kulübü ile Ahmet Spor'un temas kurduğu futbolcular Ahmet Spor'daki oynama ya da tercih konusundaki insanların bugüne kadarki çekingen tavrı ücret konusunda da bizi çok zorluyordu. Ama dediğim gibi sağlıklı bir ekonomik politikayla bilet, kombine, loca, reklam, sponsorluk, çünkü Süper Lig ile birlikte tabii ki artık Amelispor farklı bir reklam, farklı bir sponsorluk ücretleriyle sözleşmelerini imzalayacak. Ama dediğim gibi bizim kaybedecek zamanımız yok. Amelispor'un çok ciddi bir şekilde Süper Lig'de kalıcı ve başarılı sonuçlar alması için tüm kent, sadece Diyarbakır değil, pardon, tüm Amelispor'u destekleyenlerin Amelispor'a katkı sunması gerekiyor.
0: Evet.
1: Geçmiş dönemde bazı kampanyalar oldu ama maalesef o kampanyalardan çok da istediğimiz sonucu alamadık. Belki görünürlük, görünür kılma konusunda bizim de eksikliklerimiz oldu ama Amelispor bugüne kadar halkın desteğiyle ayakta kaldı. Halkın desteğiyle de Süper Lig'de de bence Amelispor hak ettiği başarıları elde edecektir.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatma yapalım. Kent gündeminin bugünkü konu Amelispor Kulüp Başkanı Sayın Nahit Eren. Nahit Başkan'la biz Amelispor'un şampiyonluk başarısını ve mücadelesini konuşuyoruz. Biz programa başlarken başkana dedim, Amelispor'un kulüp başkanı gelirse dinleyiciler soracak. Çok soru da geliyor ama arada böyle genelde böyle tebrik etmeye dönük sorular. Bir tanesiyle başlayalım. Merhaba Veng Radyo, merhaba Nahit Başkan. Teşekkür ediyoruz. Ben Berivan Biçimli, bizi şampiyon yaptığı için bütün emekçileri, Amelispor emekçilerine teşekkür ediyorum demiş. Bir diğer sunucumuz, bir diğer dinleyicimiz biraz böyle sizin aslında cevap verdiğiniz sorular sormuş. Neden bu kadar teknik direktör değişti? Neden şampiyonluk bu kadar geç alındı? Süper Lig'e çıkan Amelispor'un başında olduğunuz tarih yazıldı. Bu konuda duygularınız nelerdir demiş. İsterseniz kısaca cevap verebilirsiniz.
1: Teknik direktör değişikliği, evet. Şimdi şöyle, şampiyonluğa hedef olarak sezon başında kilitlenen bir kulüp var. Tabii ki başarısızlıklar bazen kulüp yönetimi, teknik heyet ya da transferlerle, futbolcu değişimiyle yeni bir ruh katar. Evet, zaman zaman bize şahsıma da çok istifa davetleri oldu, teknik heyete yönelik eleştiriler oldu, gönderdiğimiz futbolcular neden gönderildi diye eleştiriler oldu ama hep az evvel de ifade ettim, bence şunu görmek lazım: ben Amelispor'a geçmişten bugüne emek veren her insanın Amelispor'un başarısı için çok büyük bedeller ve çok büyük emekler ortaya koyduğuna, buraya gelmişsek, geçmişten bugüne ifade ediyorum, çok büyük bir özveriyle çalışmış olduklarını görebiliyoruz. Bazen içeriği bilmek lazım. O kadar hassas bir alan ki futbolcu psikolojisi, hoca psikolojisi, çalışan psikolojisi, bunların hepsini mükemmel tutmak bir spor kulübünün başarılı olmasının temel bence unsuru. Bu anlamda bazen teknik heyetler ve futbolcular arasındaki sorunlar, futbolcuların futbolcularla olan sorunları ya da futbolcuların yönetimin futbolcularla olan sorunlarında bazen soruna ya da başarıya giden yolda sizlere zarar vereceğini ya da başarıya götürme konusunda endişe duyacağınız durumları gidermeniz gerekiyor. Bu kararların tamamı da inanın bir ortak akılla. Hem yönetim, hem yönetim yürütme kurulu, hem istişare kurulu bir araya gelerek, ortaklaşarak aldığımız kararlar. Bazen evet, bazı kararlarımız istediğimiz neticeyi de vermeyebilir ama bazen değişim şart. O değişim bazen sizi sonuca götürür, yeni bir motivasyon yaratır ama şu bilinmeli: aldığımız her karar altında sebepleriyle tartışılarak, değerlendirilerek bugünkü başarıyı elde etmek üzere verilen zorunlu kararlar olduğu bilinsin.
0: Evet. İyi günler Veng Radyo dinleyicileri. Ben Ahmet'ten Rıdvan, şampiyon Amelispor taraftarı ve sayın başkanımıza selam ve saygılar. Başkanımıza sorum olacak. Şampiyonluk kutlamasını stadyumda değil de, sanırım dinleyicimiz burayı kaçırmış demin siz söylediniz. Stadyumda değil de Nevroz Park'ta ve büyük bir sanatçı grubuyla sahada sabaha kadar güzel bir festival şeklinde kutlayacağımız bir organizasyon bekliyoruz demiş. Başkan bunu anlattı. Evet, pazar günü saat 16'da
1: başlayacak.
0: Şampiyonluk kutlaması Nevroz Park'ta başlayacak. Sanatçılar olacak.
1: Tabii.
0: Söylemek ister misiniz hangi sanatçılar var?
1: Yoksa yok. Evet. Onlar sürpriz olsun. Peki. Ama programımızı paylaşacağız.
0: Evet, peki. Amelispor'un sosyal medya hesaplarında ve basından takip edebiliriz. Tabii. Bir diğer dinleyicimiz, merhaba, Amelispor sosyal medyası neden bu kadar başarısız demiş.
1: Bana göre başarılı.
0: Evet.
1: Tabii bu görece, yani böyle ben başarılı buluyorum. Şöyle biz sosyal medya işi ben Ahmet Spor ilk geldiğimizde de bayağı tartışma konusu olan bir şey. Hani Ahmet Spor'a yüklediğimiz misyon, kimlik, ben Ahmet Spor üzerinden hem kent kültürünü, kent kimliğini, kent renklerini bir spor kulübü üzerinden kamuoyuna yansıtan ciddi ve başarılı bir sosyal medya ekibimizin olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi sosyal medyadan herkesin beklentisi farklı. Her kuşağın da beklentisi farklı. Yani evet, sporun kendisine göre bir medya, sosyal medya tarzı var. Ama biz salt bir spor kulübünde, kulübü gibi sosyal medya paylaşımlarıyla paylaşım yapan bir yerde durmuyoruz. Rengimizi, kültürümüzü, kimliğimizi de yansıtıp aynı zamanda kentin ve sahip olduğumuz kültür ve değer yargılarının tanıtım alanı da Ahmet Spor sosyal medyası. Evet, hani beğenen, beğenmeyenler muhakkak olacak. Ama ben bir kulüp başkanı olarak sosyal medyamızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle karşılaşmalar esnasındaki kayıt yaptıkları kayıtlar ya da bunların sonrasındaki uyarlanması, başarılı bir ekip. Bana en azından kulüp başkanı olarak ben memnuniyetimi ifade ediyorum. Evet. Ama tabii ki herkesin bakışı
0: evet,
1: farklı.
0: Biraz da beklenti belki fazlaymış. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz de mesaj yazmış. Ben kıymetli buluyorum bu mesajı. Sizinle paylaşmak buyurun. İstiyorum. Başkana selam, sevgiler. Halkımıza bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkürler. Galatasaray ve Beşiktaş Stadyumunda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Ve hep Ahmet Spor'u burada görmeyi hayal ediyordum. Ve gerçekten göreceğim için çok da mutluyum. Süper Lig'de başarılar, iyi yayınlar demiş.
1: Güzel dilekler. Bence iletmiş. Çok güzel. Evet. Ben bundan ilgili de bir şey söylemek. Hazır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan fark bahsederken ben tabii ara transfer döneminden Galatasaray'dan transfer etmek istediğimiz futbolcular vardı.
0: Evet.
1: Bunun için görüşme yaparken orada kamuoyuna da basına da yansıdığı için ifade edeyim. Sevgili Başkan Dursun Özbek gerçekten Diyarbakır'ı seven bir yerden Ahmet Spor'a bakıyordu ve Ahmet Spor'u yakinen takip ettiğini ifade etmişti ve Galatasaray'ı Diyarbakır'a getirmeyi istiyordu. Osimhen'i Diyarbakır'a getireceğim demişti. Ben de kendisine bir espri yapmıştım. Başkanım demiştim, getirmenize gerek yok. Zaten biz
0: geleceğiz.
1: Süper Lig'e çıktığımızda karşılaşma için gelecek demiştim. Gülmüştü. Bugün evet, Ahmet Spor onu başardı. Artık biz Osimhen'i Galatasaray'ı Diyarbakır'a Ahmet Spor'la resmi müsabaka için ağırlayacağız. Özellikle Batı'ya gittiğimiz zaman karşılaşmalar için gittiğimizde havaalanından tutun bütün statlardaki kamu görevlilerinin inanılmaz bir Ahmet Spor aşkı var. Her yerde var. Evet. Muazzam bir şey. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmış olmasıyla bence artık bu mesaj paylaşımlarla birlikte insanların Ahmet Spor sevgisini artık çok daha rahat bir şekilde ifade edeceğini de göreceğiz.
0: Evet. Başkana selamlar, sevgiler. Stadyum altyapı ve tesisleşme konusunda yeni adımlar görecek miyiz demiştiniz.
1: Tabii biz zaten kış aylarında başladık ama maalesef bu yıl Diyarbakır'daki yoğun kar yağışıyla hemen bizim tesisin yanında çok büyük bir antrenman sahası, bütün süreçler tamamlandı. Başlanacak Süper Lig sezonu başlamadan o antrenman sahası devreye girmiş olacak. Ya eski antrenman sahamızı yenilememiz lazım. 15 yıllık bir saha maalesef artık randıman alınamayacak bir duruma geldi. Tabii ki binamızda eksikliklerimiz var. Stadyumda ciddi eksiklerimiz var. Bu kış, ağır kış şartlarında özellikle stadyumun su alması ya da insanların stadyuma gelirken yaşadıkları zorluklar. Tabii bizim loca ve kombineler konusunda da bir çalışmamız olacak. Yani genel anlamda Süper Lig açısından stadyum, tesis konusunda eksiklerimiz var. Bunların en kısa sürede tamamlanması yönetimin en büyük sorumluluğu.
0: Evet. Ahmet Spor şampiyon olduğu için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese, başta yönetim ve futbolcular olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Spor'un Süper Lig'deki hedefi sadece kalıcı olmak mı, yoksa daha iddialı bir proje mi konuşacağız ya, daha ilerisi Şampiyonlar Ligi gibi.
1: Ben geçen bir yönetici arkadaşlarımıza bir dost ortamında şunu ifade ettim. Kürtler bulundukları her alanda en iyi başarıyı elde etmek için bir motivasyona sahip. Ya bu ligden bizden şampiyonluk bekleniyordu ama eminim taraftarlarımız Süper Lig'den de bizden ilk hemen öyle bir beklenti içerisinde olmaz. Tabii ki amaç bu. Evet. Ama gerçekçi olmak lazım.
0: Bugün sosyal medyada bir fotoğraf vardı. Ahmet Spor'a Dünya Kupası'nda Dünya Kupası finalinde başarılar diye.
1: Tabii UEFA Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'nde birçok böyle Diyarbakır'da pankartlar asılmıştı. Tabii ki ama her bulunduğunuz kulvarda en iyi olmak temel hedefimiz. Ama ilk etapta tabii ki bütçe bu açıdan çok önemli. Bugün futbol artık maalesef bir endüstriyel alan. Bunun için şampiyonluk için çok ciddi bütçelere ve transferlere ihtiyaç var. Tabii ki kalıcı olmak ama bu taraftar desteğiyle ben Amedspor'un Süper Lig'de kuracağı kadroyla özellikle iç saha maçlarında Amedspor taraftar desteğiyle inanılmaz bir kulüp, inanılmaz taraftar desteği var. Ben Amedspor'un Süper Lig'de de başarılı olacağına inanıyorum. Ama tabii ki doğru bir kadro yapılanması ve buna uygun altyapı.
0: Evet. Şimdi başkan, daha önce biz sizden yine birkaç konuk aldık. Servet Hoca'yı aldık. Buradayken kulüp başkanıyken Burç Bey'i aldık. Yine birkaç yöneticinizi aldık. Taraftar gruplarınızı aldık. Hepsinin söylediği şey şu. Aslında bir benzetme var. Hani belki siz de yapıyorsunuzdur. Amedspor'u biraz Atletico Bilbao, Barcelona'ya, işte Bask ve Katalan bölgesinin takımlarına benzetiyorlar. Ama o iki takımın elbette çok geriden gelen bir geçmişi var onların. Çok eski. Amedspor daha yeni, daha genç. Ama işte mesela bir altyapıya dair Amedspor'un bir çalışması vardır mutlaka. Bu çok yetersiz. Çünkü o iki kulübün temel özelliği bu, kendi öz gücüne, kendi öz kaynağına dayanan bir yapı var. Amedspor'da bu çok yetersiz. Bu yönde size çok eleştiri geliyor. Benim de katıldığım eleştirilerden biri. Mutlaka bundan sonra öyle zannediyorum ki siz işte altyapıyı güçlendirme, yine bölgeden işte yeni genç oyuncular getirip burada oynatma veya yetiştirme plan ve programınız olacak. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
1: Şimdi aslında haklı bir eleştiri. Şöyle bir haklı bir eleştiri ama bazen içinde bulunduğumuz toplumun koşullarını da değerlendirmemiz lazım. Evet, Atletico Bilbao işte Bask bölgesinde, ben onların kuruluş tabii daha önce okumamıştım. Tabii kulüp başkanı olduktan sonra çok ciddi bir kuruluş manifestoları var. Aslında kulübün neden var olduğunu anlatıyorlar.
0: Evet.
1: Neyi hedeflediğini. Ama bulunduğu coğrafyada aynı zamanda bir spor kültürü var. Yani futbol kültürü de var. Onları biraz daha aslında bu başarıya götüren şey toplumların bu tür alanlardaki geçmişten gelen bir gücü var. Spor kültürü, evet. Futbol kültürü. Ama o değer yargılarıyla ayakta kalan bir futbol kültürü. Şimdi bu bizde yeni yeni oluşmaya başlıyor. Biraz bence zaten bunu güçlendiren de Amedspor.
0: Evet.
1: Dikkat ederseniz bölgeden futbolcularımız, yani Türkiye'de hatta Türk milli takımında oynayan Kürt futbolcular var. 5 futbolcu var. Bunlara baktığımız zaman tamamı Avrupa'dan gelen futbolcular. Yani futbolu Avrupa'daki altyapılarda, oradaki kulüplerde başarı elde ederek Türk milli takımına ya da Türkiye'deki Süper Lig'deki kulüplere geldiklerini görüyoruz. Spor kültürünü oluşturmamız lazım.
0: Evet.
1: Kültür dediğimiz şey, düşünsel bir kültürden bahsetmiyorum. Altyapı itibariyle örneğin yerel yönetimlerimize bu konuda çok iş düşüyor. Bu sadece bir kulübün yapacağı iş değil. Yani Amedspor bugün spor okulları oluşturmalı ama bunu Salt Amedspor kendi ekonomik bütçesinden yapamaz. Yerel yönetimlerle ortaklaşıp bir

0: kurduğunuz zaman, hadi konaklamayı da sağladınız. Bunların eğitim ihtiyaçlarını gidermeniz lazım. Bunların konaklama ihtiyacının yanı sıra hayata, işte eğitimine, birçok alanda gereken yatırımları yapmanız gerekiyor. Bizden çok şey isteniyor haklı olarak ama her şeyi bir anda tamamlamamız çok zor. Bu dönem Amelispor altyapı itibariyle Sertaç hocamız ve ekibiyle birlikte biz bölgede çok yeni, geçmişte de olan ama daha kapsamlı, hemen hemen her kentten, her ilçeden çocuğumuzun ulaşabileceği seçmeler düzenledik. Bu dönem altyapıdaki futbolcularımıza, çocuklarımıza yeme içme olanaklar, hani içme demeyelim ama yemek yeme imkanları oluşturuldu. Konaklama ihtiyaçları tesiste giderildi. Dışarıdan özellikle mesela Urfa'dan gelen, Mardin'den gelen ve birkaç kişinin, evet siz okul ihtiyacını da giderebiliyorsunuz ama bunu daha profesyonelleştirebilmek adına ve o yetenekleri bu alana kazandırma adına Amelispor'un çok şey yapması gerekiyor. Ama bu tek başına Amelispor'un da yapacağı bir çalışma değil. Yerel yönetimlerin, ben bu konuda defalarca Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarımıza taleplerimizi ilettik. Kendileriyle bu konuda ortaklaşma irademizi ilettik. Dediğim gibi onların da kendi bütçe yapılanmalarıyla böylesi bir sürece hazırlık yapmaları gerekiyor. Bu kentin büyük bir spor okuluna, kompleksine ihtiyacı var. Siz bunları oluşturmadan o yetenekleri maalesef, evet yeteneği keşfedebilirsiniz ama o yeteneği kalıcı ve başarılı bir yere getirmek için bu tür altyapı ve tesislere ihtiyacınız var.
1: Evet. Başkan, soru da çok geliyor. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Çünkü bütün soruları iletme zamanımız yok. Aradan bir iki tane daha soralım, sonra programı bitirelim. Bu kulübün hikayesi bundan sonra nasıl yazılacak Sayın Başkan, demiş bir dinleyicimiz.
0: Bu kulübün hikayesi, aslında bu kulübün hikayesinin ön sözü hep yazılır.
1: Evet.
0: Her hikayenin bir giriş kısmı olur. Aslında o hikayeyi yazan, İşte yazar yazar aslında.
1: Evet.
0: Neye atfettiğini de yazar. Bu kulüp bu halka atfedilen bir yapı. Bu hikaye bugüne kadar, programa başlarken de söyledim. Son işte, evet 1990 kulübün kuruluşu ama asıl hani Amelispor son neredeyse o 10-15 yıllık bir süreç. Bu kulübün hikayesi bu halkın değer yargılarıyla, bu halkın kimliğiyle, rengiyle her alanda başarıyı elde edebilmektir. Şimdi başarı sizi görünür kılan bir şey.
1: Evet.
0: Yani burada salt bir sportif başarıdan bahsetmiyorum. İnsanları mutlu etmek, insanların mutluluğunu sağlayan şey kendi rengi, kimliğiyle her yerde bu başarıyı elde edebilmektir. Ben de o yüzden Amelispor'un Süper Lig'e gelmesiyle birlikte daha çok bir görünürlük, Amelispor'un Avrupa'ya gitmesinden daha büyük bir görünürlük. Ha, bu takımın hikayesi belli. Bu kimliğiyle var olmak ve mücadelesini sürdürmektir.
1: Evet. Şimdi böyle Avrupa'daki büyük kulüplerde oynayan Kürt futbolcular var. Çok büyük kulüplerde, işte Bayern, Deniz Undav nerede oynuyordu?
0: Deniz
1: O,
0: Undav.
1: evet. Diğer Almanya'da özellikle. Siz, oradaki Kürt futbolcularının Amelispor'a yaklaşık, hiç böyle iletişimde olduğunuz futbolcular var mı?
0: Tabii hani bazen bazı çalışmalar kamuoyuna sonuç almadan yansıtılmaz ama biz, örneğin ben geldiğim, yani yönetimime devral daha önce de muhakkak olmuştur. Biz Almanya'dan 5-6 çocuğumuzu getirdik. Yani 17-18 yaş kategorisinde getirdik, hocalarımızın işte gözetiminde antrenmanlarımıza dahil ettik. Bu çocukları keşfetmek lazım.
1: Evet.
0: Bu daha doğrusu bunları getirmek lazım. Bunun için Avrupa'da iyi bir ekip oluşturmak lazım. Amelispor şu anda zaten kamuoyuna daha önce yansımıştı. Bir scout ekibi kurdu. Bu scout ekibi sadece Avrupa'da top oynayan Kürt çocukları değil, hem Afrika'da hem Latin Amerika'da genç yaşta futbolcu arayışı var. Ama tabii ki bizim her zaman şunu söyledik. Bir kulübün ruhunu hisseden futbolcuları oynatmak bizim en büyük, burada hani lütfen böyle bizden, kulübümüzde şu anda her neredeyse Avrupa'dan, Afrika'dan,

0: Afrika'dan işte hatta işte Ukrayna'dan birçok ülkeden futbolcumuz var bizim Bulgaristan'dan. Ama ne insan tabii ki kendi yaşadığı coğrafyada orada kendi insanından, kendi çocuklarından kadrolar oluşturması herkesin istediği şey, benim de istediğim şey. Ama dediğim gibi Amedspor'a ruhuna sahip olan her futbolcunun da gidip Amedspor'da futbol oynayabileceği bir kulüp. Çünkü örneklemeyi Atletico Bilbao'dan yapmıştınız, bize hep bu söylenir. Atletico Bilbao sadece Bask bölgesinden
1: Evet,
0: futbolculardan
1: dışarıdan
0: oluşan
1: futbolcu
0: bir yapıya
1: almıyorlar.
0: sahip. Tabii hani bu zaman zaman eleştirilen de bir konu. Adeta bir ayrımcılık algısı oluşturuyor tarzında eleştirenler de var. Hayır, yani kendi çocuklarına imkan sunmak,
1: Evet.
0: onlarla başarı elde etmek gibi bir felsefe onların yaptığı şey. Tabii ki bir gün bütün
1: Çünkü
0: takımın
1: oranın çocukları kendi
0: oranın
1: takımlarına
0: çocukları
1: daha çok
0: kendi takımlarına
1: sahiplenecek.
0: daha sahiplenir. O ruhu daha iyi
1: Evet.
0: hisseder. O motivasyon çok daha farklı. Umarım Amedspor'da bir gün tamamen kendi çocuklarından oluşan bir kadroyla mücadele hem Türkiye'de hem Avrupa'da
1: Evet.
0: mücadele eder.
1: Evet. Başkan, programın sonuna geldik. Sorular da çok geliyor. Geride bıraktığımız sezonun transfer politikalarına ilişkin eleştirel sorular geliyor. Yeni dönemde neler yapacaksınız? Nasıl bir transfer politikası yürüteceksinize dair sorular var. Ama daha çok da böyle sizi tebrik eden, başarılar dileyen, bu sevinci, bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür içeren mesajlar. Biz buradan bütün soruları başkana iletemeyiz. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Amedspor Kulüp Başkanı Sayın Nihat Eren kent gündeminin bugünkü konuydu. Başkan, programın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek
0: Son
1: istersiniz?
0: olarak evet, ya ben bir kez daha bu başarıda emeği olan herkesi, kurulduğu günden bugüne Amedspor'un bu değer yargılarını koruyarak geçiren çalışanlarına, emekçilerine, yöneticilerine, futbolcularına teşekkür ediyorum. Pazar günü coşkulu bir kutlamamız olacak ama benim insanlarımızdan, halkımızdan ricam şu: lütfen kutlama coşkumuza gölge düşmesin. Lütfen kutlamalarda tehlike arz eden yol ve yöntemlerden ya da araç gereçlerden uzak duralım. Ben dün geldiğim gibi pazartesi sabahı zelale uğradım, hastaneye gittim. O kız çocuğun yaşamı her şeyden daha
1: Evet.
0: kıymetli. Her insanımızın yaşamı her şeyden daha kıymetli. Evet, bizi mutlu eden kazanımlar, bizi görünür kılan kazanımlar ama hiçbir şey bir çocuğun, bir insanın yaşam hakkından daha kıymetli olamaz. Zelal evet gözlerini açtı ama hala yani hala tam istenilen düzeyde tepki veremiyor. O kız çocuğumuz stada maça gelirken elinde dövizüyle, maalesef yine başka bir taraftarımızın ya da maçı izlemeye gelen bir seyircimizin kontrolsüz araç kullanımıyla bu kaza oluştu. İnanın ben zaten bu şampiyonluğu kendisine armağan ediyorum. Umarım en kısa sürede aramıza katılır. Bu konuda herkesten hassasiyet rica ediyorum. Yaşam hakkı kutsaldır. Buna lütfen özen gösterelim. Güzel, büyük bir başarı. Bu başarının tadını çıkarmaya devam etsinler. Bu halk çok şeye layık. Eminim ki Amedspor gibi hayatın birçok alanında bu halk yeni kazanımlar elde edecek. Amedspor dün bir paylaşım yapmıştı. Ben bu vesileyle kendisini de bir kez daha saygıyla, özlemle anmak istiyorum. Dün sevgili Sırrısıraya Önder'in ölüm yıldönümüydü. Kendisiyle ilgili bir paylaşım yapmıştık. Ben hep söylüyorum, bu tür kazanımlar aynı zamanda bu ülkede barış umudunu ya da bir arada yaşama umudunu besleyen bir yerden algılanır ya da oradan anlam kazanır. Umarım bu tür başarılarla mutlu olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi biz geleceğiz dedik. Kürtçe emten dedik.
1: Emten.
0: Evet, emhatin
1: Emhatın.
0: ama emten olmaya devam
1: Evet.
0: edeceğiz. Daha gideceğimiz çok yer var.
1: Evet.
0: Avrupa var. O
1: Evet.
0: yüzden Amedspor bu sloganıyla adeta özdeşleşti. Şunu da ifade edeyim. Çok da eleştiri aldım bu konuda. Evet, store mağazalarımızda şampiyonlukla ilgili tişört ve formalarla ilgili en kısa sürede kutlama öncesi ulaşacak. Bir de Avrupa'daki bizleri dinleyenlere de söyleyelim. 16'sında ayın 16'sında Almanya'da bir store açılışımız olacak.
1: Evet. Hangi orada şehirde?
0: Hanover'da olacak. Şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Çok bu konuda mesajlar geldi bize. Ahmet Spor'un sosyal medya hesaplarından paylaşımı yapılacak organizasyonlar dışındaki hiçbir organizasyonun kulübümüze ait olmadığını bilmesini istiyorum. Şu anki tek organizasyonumuz bu pazar günü yapacağımız organizasyon. Tabii ki farklı kentlerde, Avrupa'da bu tür organizasyonlarımız olacak. Ama bu konuda yapılan duyurular var, çalışmalar var. Bunların bizlerin ilgisi olmadığının bilinmesini istiyorum. Evet.
1: Kulübümüzün resmi hesaplarından
0: yapılan kutlama organizasyonları dışındaki hiçbir organizasyon kulübümüzün onayı alınmadan, bizden ortaklaşılmadan yapılan organizasyonlar ve bunlara karşı da önlem ve tedbirlerimizi alacağız.
1: Peki.
0: Ben de teşekkür ediyorum sizlere yayına davet ettiğiniz için.
1: Peki. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan başarılar, tebrikler.
0: Teşekkürler.
1: Umarım bu sene ve bundan sonraki senelerde daha büyük başarılar elde eden bir Ahmet Spor'u göreceğiz. Bundan da hiç şüphemiz yok.
0: İnşallah.
1: Değerli dinleyiciler, bugün sadece bir spor kulübünün başarısını değil, bir direnişin, bir inancın ve bir kolektif hafızanın Süper Lig'e çıkışını konuştuk. Ahmet Spor artık Türkiye futbolunun aslında en büyük sahnesinde, en üst sahnesinde. Belki daha da önemlisi, artık kimse bu hikayeyi görmezden gelemez. Başkan çok etraflıca anlattı. Sayın Ahmet Spor Kulübü Başkanı Sayın Nahit Eren katıldı. Konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine tekrardan başarılar diliyoruz ve kent gündemini burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Canpet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve Omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Sivil Sesler programının bu haftaki konuğu akademisyen Cuma Çiçek. Kendisiyle Diyarbakır'daki sivil toplumun sınırlarını ve potansiyellerini, söz üretme kapasitesiyle toplumsal etki arasındaki ilişkiyi ve dönüşüm ihtiyacını ele alacağız. Sivil Sesler yarın saat 15'te Venk Radyo'da.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş

0: programından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuanihu, Şeve Rakın Bizuanihu. Zuanema bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wairveji, zuanema.

0: Can you still have all of it?
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
2: The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
1: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
0: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming. I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
3: May the bridges I burn light my way.
4: Cinevision.
5: Radio Wayne.

0: Sivil Sesler programının bu haftaki konuğu akademisyen Cuma Çiçek. Kendisiyle Diyarbakır'daki sivil toplumun sınırlarını ve potansiyellerini, söz üretme kapasitesiyle toplumsal etki arasındaki ilişkiyi ve dönüşüm ihtiyacını ele alacağız. Sivil Sesler yarın saat 15'te Venk Radyo'da.
1: Radyo Venk. Radio Venk.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Kuzu sırt gerdan kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 94 lira 90 kuruş. Yeşilköy gezel tavuk yumurtası 30'lu 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Safya ayçiçek yağı 4 litre 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Persil ve omomatik 9 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Dara düş oldum, kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

Özümü kattım insan sufatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için.

0: Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar dost, zare düşün.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.